0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen

0: radyo fenomen. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.
1: Günaydınlar, Zahater, Serdar. Ben Fenomen 2010'lara başlıyoruz. Şeki zamanı şimdi. Mad Mad World.

Here we go. 06 herkese merhabalar, günaydınlar. Fenomen 2010'lara herkese hoş geldi. Serdar mikrofonda. Her cumartesi sabahı yaptığımız gibi yine birlikteyiz. 10'dan 11'e müzik dünyasının 2010'lu yıllardaki hit single'larını birlikte hatırlıyoruz.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Cipslerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-19 Temmuz tarihlerinde cipslerde aynı üründen 3 al 2 öde Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Reklam. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Fenomen. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.

10 yıl önce liselerde yer almıştı. Dönemin en sevilen, en popüler single'larından bir tanesini Feroman 2010'larda hatırladık. LLP Purcell sonrasında David Guetta, Ty Cruz ve Ludacris, Little Bad Girl.

0: biraz hızlı mı akıp geçiyor ne dersiniz? Temmuz ayının yarısını geride bıraktık bile. 18 Temmuz Cumartesi sabahında ilerliyoruz. Günaydınlar. Akçent Lovers Cry ile bizlerleydi. Serdar ben, günaydınlar. Ve Fenomen 2010'larda güzel bir mashup Ilium ve Allegro eşinde Tupac'a Someone Else'i birazdan dinleyeceğiz. Daha önce Charlie XCX ve Break the Rules, kaçırma.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Korolova.
2: 23 Temmuz'da
1: Antalya The X Belek'te.
2: Bu muhteşem geceye davetiye kazanmak için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et. Kanala katıl.
3: Yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
5: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Reklam.
7: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
7: Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.

zaman ayrı bir keyif. This is my life'ı dinledik. Ben Serdar. Fenomen 2010'ların yavaş yavaş sonuna doğru ilerliyoruz. Bir hatırlatma. Bugün 13'te tekrar mikrofon başındayım. Bu kez sizleri Fenomen Cafe'ye bekliyor olacağım. Şimdi ise Enrique Iglesias, Take Back My Love.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Kayseri 98.5.
1: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
4: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
7: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
1: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
0: Biselio Presents 19 Temmuz'da Gianluca Vacchi'yi Bilem Beach'te ağırlıyor.
1: Bilem Otel'de konaklama ve partiye davetiye kazanma fırsatını kaçırmamak için
0: hemen Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Hep tatil mutluluğu. Jolly'de
6: yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklam.
0: Radyo Fenomen.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Davetiye kazanma şansı yakala.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
8: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
9: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
10: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
12: Orijinal Çamlıca gazoz.
10: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
13: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda Korolova.
1: 23 Temmuz'da
0: Antalya The X Pelek'te.
1: Bu muhteşem geceye davetiye kazanmak için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et. Kanala katıl.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: hareketli bir gün bizi bekliyor. Bence böyle zamanları gerçekten değerlendirmeliyiz. Güzel bir cumartesi olsun.
1: Fenomen bu yazda olmak.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Herkese merhaba, iyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen Kafe'ye herkes hoş geldi. Her hafta sonu yaptığımız gibi yine birlikteyiz. Ve önümüzdeki bir saat boyunca sinema, müzik, yaşam, sağlık, teknoloji ve pop kültür konuşacağız. Peki bakalım Fenomen Kafe'de bu hafta sonu sizleri neler bekliyor? İlk olarak sinema dünyasıyla başlayacağız. Christopher Nolan'ın epeydir heyecanla beklenen The Odyssey adlı yepyeni filmi nihayet vizyona girdi ve filmin başrollerinden Matt Damon 76 kiloya inmiş bir şekilde bu filmde karşımıza çıkıyor. Acaba bu durum onu memnun etti mi? Buna dair ilginç bir açıklaması var, sizlerle paylaşacağım. Teknoloji haberde bu akıllı gözlüklerin sınavlarda kullanımı ve bu konuda çıkan haberlere şöyle bir göz attım. Özellikle Güney Kore'de bu akıllı gözlüklerle kopya çekme vakaları epeyce artmış durumda. Bu konuda hangi önlemlere başvuracak yetkililer? Fenomen Kafe'de bu hafta sonu gelin isterseniz bir kez daha Dünya Kupası'nı konuşalım. Dünya Kupası hafta sonu sona erecek ve Dünya Kupası'nın devre arası şovunda Madonna'dan Justin Bieber'a, Shakira'dan BTS'e çok önemli isimler, gruplar sahne alacak ve bu Dünya Kupası'nın öncekilerden devre arasının özellikle çok önemli bir farkı var. Birazdan sizlerle paylaşacağım. Ardından sağlık haberinde biraz yürüyüşü konuşalım istiyorum. Yani yürüyüşün sağlık için ne kadar önemli olduğu bilinen bir gerçek ama okuduğum bir araştırma bunun bir farklı yönüne biraz bakmış. Yani önemli kısım atılan adım sayısı değil, yürüyüşün yoğunluğu diyorlar. Peki bu ne anlama geliyor? Ve son kısımdaysa yaşam haberde çocukların sosyal medyaya erişiminin kısıtlanmasına dair haberleri konuşacağız. AB bu konuda bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu adım neyi kapsıyor acaba? Hani bu konuda gerçekten de başarıya ulaşma şansları var mı? Birazcık şöyle sizlerle onu konuşalım istiyorum. Herkes hazırsa Fenomen Kafe'ye başlıyoruz.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Fenomen Kafe.
1: Radyo Fenomen burası. Keyifli hafta sonları. Serdar ben. Fenomen Kafe. Sinema dünyasıyla devam ediyoruz. Evet, The Odyssey sonunda vizyona girdi. Homeros'un ünlü destanından uyarlanan film, İthaka kralı Odysseus'un Truva Savaşı sonrası doğduğu topraklara dönüş yolunda yaşadığı maceraları konu ediniyor ve filmin başrollerinden biri de Matt Damon, Christopher Nolan'ın filminde Kral Odysseus'u canlandırıyor ve bunun için de lise yıllarındaki kilosu olan 76 kiloya indiğini ve bunun için gluteni kesmek dahil tüm yaşam tarzını değiştirdiğini açıkladı. Tabii oyuncu bu süreci işte sağlıklı yöntemlerle yürüttüğünü ama özellikle rol için kilo almayı işte ya da işte vermeyi yaşı sebebiyle bir daha yapmayacağını söylüyor. Tabii Damon çekimleri kariyerinin en zorlu deneyimi olarak da nitelendiriyor ama buna rağmen tabii bütün çekim sürecinden her anından keyif aldığını belirtiyor. Nolan'ın kendisinden zayıf ama güçlü görünmesini istediğini ve çekimlerden önce 84-90 civarındaymış kilosu ve bu film içinde yaklaşık 10 kilo verdiği anlamına geliyor bu. Tabii Nolan Damon'ı seçme sebebini şu olarak açıklıyor: o hem sıradan hem de kahramansı yönleri aynı karakterde izleyiciye inandırıcı şekilde aktarabilmesi ve seyircinin karakterin hatalarına da ortak olmasını sağlayan güçlü oyunculuğu olduğunu belirtiyor yönetmen Nolan. Evet, film vizyona gireli çok kısa süre oldu. Aranızda izleyenler var mı? Benim de çok epeydir heyecanla beklediğim film. Henüz fırsatım olmadı ama ilk fırsatta sinemaya koşacağım gerçekten.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma. Getir.

0: fiyata Migros'ta. 18-20 Temmuz tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları herkese. Serdar ben, Fenomen Kafe'ye teknoloji haberiyle devam ediyoruz. Epeydir benim böyle haberlerde gördüğümde gerçekten de bu işin nereye gittiğini merak ettiğim durumlardan bir tanesi sınavlar ve akıllı gözlükler. Özellikle bu akıllı gözlükler o kadar böyle günlük hayattaki gözlüklere benzer hale gelmeye başladı ki sınav güvenliği konusunda biraz gerçekten de benim de çekincelerim var. Ve bu akıllı gözlüklerle kopya çekme vakaları da artmaya başlamış. Mesela Güney Kore'de savcılar ulusal bir mesleki yeterlilik sınavında yapay zeka destekli akıllı gözlük kullanarak kopya çektiği iddiasıyla bir kişi hakkında ülkenin bu alandaki ilk ceza davasını açmış. Şüpheli de gözlüklerine bağlı geliştirdiği yapay zeka uygulamasıyla sınav sorularına doğru cevap üretip üretmeyeceğini test etmek istediğini belirtmiş. Yani onun amacı tabii ben bu sınavda bunu test etmek istedim diyor ama sonuçta yaptığı şey bir kopya. Tabii ki yasal olan bir şey değil. Buna bahsediyoruz açıkçası. Olayın ardından tabii benzer vakaların başka sınavlarda da görülmesi üzerine yetkililer artık çok daha ciddi adımlar atmaya hazırlanıyor. Yani işte Güney Kore'nin yanı sıra Çin, Tayvan gibi ülkelerde de üniversite ve mesleki sınavlarda bu tür cihazlara yönelik denetimleri çok daha sıkılaştıracaklarmış. Ama dediğim gibi yani tespit etmesi, yakalaması biraz zor da gözüken bir durum ve dediğim gibi bu gözlükler artık normal kullanılan gözlüklere epeyce benzemeye başladı. Bakalım bu iş nereye gidecek?
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları herkese. Serdar ben, Fenomen Kafe'ye Dünya Kupası'yla devam edelim isterseniz. Özellikle bu 1-2 aylık süreçte Fenomen Kafe'de sık sık Dünya Kupası haberlerine yer vermeye çalıştım. Bu hafta sonu son maçlarla tabii Dünya Kupası sona erecek ama diğerlerinden, diğer Dünya Kupalarından bir farklılık karşımıza çıkacak. Final New Jersey'deki MetLife Stadyumunda İspanya ile Arjantin arasındaki maçla oynanacak ama The Times'ın haberine göre FIFA finalde tarihte ilk kez devre arasında kapsamlı bir konser ve gösteri düzenlemeyi planlıyor ve hatta bu yüzden işte yayıncı kuruluşlar yaklaşık yarım saatlik bir devre arası için hazırlık yapıyorlar. Yani şöyle düşünün, şimdi finalin ilk 45 dakikasını izledik ekranda, son düdük çaldı, yani ilk 45 dakika sona erdi ve normalde ara ne kadar oluyor? Yaklaşık 15 dakikalık bir ara olur değil mi maçlarda? İşte bu devre arasında bahsettiğim özel konser, gösteri falan, tüm bu hazırlıklar ve tüm bu tören için ara 30 dakikaya çıkabilir. Yani en az 25 dakikalık bir ara bekleniyor. Çünkü işte hem konser öncesinde hem konserdeki sanatçılarla birlikte çok kapsamlı bir hazırlık bu. Özellikle devre arasında Madonna'yı, Justin Bieber'ı, Shakira'yı, BTS'i, Burna Boy'u, bu isimleri görmeyi ihtimalimiz oldukça yüksek. Yani değişik bir deneyim olacak. Biraz oyuncular belki baştan soğuyacak. Bizler belki ekranda tam anlamıyla o devre arası yani daha doğrusu final heyecanını nasıl yaşayacağız? Bu konuda değişik bir deneyim olacak. Bakalım hep birlikte final maçında tüm bu soruların yanıtlarını öğreneceğiz.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
1: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
0: Biselio Presents 19 Temmuz'da Gianluca Vacchi'yi Bilem Beach'te ağırlıyor.
1: Bilem Otel'de konaklama ve partiye davetiye kazanma fırsatını kaçırmamak için
0: hemen Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
2: Reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları herkese. Serdar ben. Fenomen Kafe'ye bir sağlık haberiyle devam ediyor şimdi. Yürüyüş yapar mısınız? Gün içerisinde ne kadar, ne sıklıkla ve hangi yoğunlukta yürüyüş yaparsınız? Şimdi burada yoğunluğun üzerinde durmamın sebebi bir haber. British Journal of Sports Medicine'da yayınlanan bir araştırma diyor ki, yani önemli olan attığınız adım sayısı değil, bu yürüyüşün yoğunluğu. Yani bu araştırma yürüyüşün kardiyo egzersizi sayılabilmesi için kalp atışı hızını yeterince yükseltmesi gerekiyor yorumu yapmış. Yani işte tempolu yürüyüşler ya da hafif eğimli parkurlarda yapılan yürüyüşler genellikle bu etkiyi sağlıyor. Rahat tempoda yürümekse kişide egzersiz gerçek anlamda, yani istenen egzersiz düzeyine ulaşılmasını engelliyor. Yani uzmanlar maksimum kalp atış hızını yaklaşık %80'ine ulaşan 1-4 dakikalık yüksek tempolu yürüyüş aralıklarının kalp sağlığı açısından daha fazla fayda sağlayabileceğini belirtiyor. Hatta size şöyle küçük bir öneride sunmuşlar. Bir dakika içerisinde 100 adım atmaya çalışın. 100 hızlı adımdan bahsediyoruz burada. Yani araştırmanın özeti şu: evet, yürüyüş sağlık için çok faydalı bir şey, ama öyle parkta ya da deniz kenarında gezintiye çıkmış gibi bir yürüyüşten ziyade çok daha yoğun, hafif varsa imkanınız, eğimli bir yerde ve biraz yüksek tempolu yürüyüş kalp için çok daha sağlıklı diyor bu araştırma.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Yaptı sonları herkese, Serdar ben. Fenomen Kafe'de son kısımda sosyal medyalar, sosyal medya uygulamaları ve çocukların bu sosyal medyaya erişiminin kısıtlanmasına dair haberleri bir konuşalım istiyorum. Çünkü Avrupa Komisyonu'nun görevlendirdiği bir bilirkişi heyeti AB genelinde 13 yaşından küçük çocukların sosyal medyaya erişiminin kısıtlanmasını önermiş. Şimdi geçtiğimiz yıllarda ve geçtiğimiz aylarda da, ki zaman zaman ben bunun haberini yapmıştım, yani sizlerle paylaşmıştım, bu haberleri duyuyoruz. Tam anlamıyla net bir adım atılmadı. Dünyada farklı ülkelerden farklı adımlar bu konuda gündeme geldi, ama özellikle AB genelinde, hani bizim de olduğumuz coğrafyayı düşünecek olursak, çok katı ve net bir durum yok açıkçası. Bu rapor 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya ve benzeri dijital hizmetleri sadece ebeveyn gözetiminde kullanabilmesini öngörüyor ve eğitim amaçlı kullanımı tabii daha esnek olabileceğini belirtiyor. Uzmanlarsa üye ülkelerin isterlerse işte 13 yaşın üstünde daha yüksek yaş sınırları belirleyebilmesini de öneriyor. Yani haber 13 yaş altı çocuklar diyor, ama 14-15-16 yaş altına da farklı ülkeler çekebilir yorumları yapılmış. Ama ben hep işin diğer tarafına da bakıyorum, çünkü bu tip erişim kısıtlama haberleri ve girişimleri acaba o kadar da iyi sonuç veriyor mu? Çünkü çocuklar öyle ya da böyle bu sosyal medya platformlarına erişimin bir şekilde yolunu buluyorlar. Yani bu olay bence çok daha kapsamlı, farklı adımlarla birlikte değerlendirilmeli. Pekala, ben Serdar. Fenomen Kafe'den bu hafta sonu içinde bu kadar. Hepinize güzel bir hafta sonu ve yeni hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta sonu yeni bir Fenomen Kafe'de görüşürüz. Hoşça kalın.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Davetiye kazanma şansı yakala.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Getir yazın ve %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
8: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda Korolova.
1: 23 Temmuz'da
0: Antalya The X Pelek'te.
1: Bu muhteşem geceye davetiye kazanmak için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et. Kanala katıl. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için TruMore uygulamamızı indirin.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.
0: Radyo Fenomen.

0: Bu yazın en hit şarkıları,
1: en hit şarkıları
0: Fenomen'de.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: İlk 40. Hafta boyunca en çok istenen, en popüler 40 şarkının geri sayımı.
1: KBL ile her cumartesi 15'te,
2: her pazar 13'te Fenomen'de.
0: Fenomen'de.
1: Fenomen ilk 40.
0: 40 numara.
1: Fenomen ilk 40.
0: Yeni giriş.

Radyo Fenemen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ Kable ile Fenomen ilk 40'ta geri sayımda yine çekişmeli bir hafta oldu. Yeni giriş yapanlar, listeden ayrılanlar, hatta şu an listenin ilk yeni girişini dinliyoruz. Bu haftanın 40 numaradan yeni girişi Alan Walker ve Ava Max ortaklığı Fate sonrasında bir basamaklık yükselişte 39 numaradayız. Radyo Fenomen'de Bad Bunny

0: Your husband is coming.
1: 2026 yılında yeni albüm yayınlayan isimlerden biri de Ray oldu hatırlarsan. Geçtiğimiz aylarda This Music May Contain Hope isimli albümü müzik marketlerdeki yerini almıştı. Ve işte bu albümünden Where Is My Husband, Fenomenik 40'ın bu hafta 38 numarasıydı. Keyifli Tatiller bir basamaklık yükselişte 37 numaraya geldiğimizde biraz daha tarzı değiştirme zamanı, senin de duyduğun gibi. Radyo Fenomen'de Şensi ve Bossa.

0: yaşadığım zirveye doğru ilerliyoruz. Ve birazdan 32 numarada The Chemical Brothers bizi karşılayacak.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta. Her

0: ekibini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta Arci. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da. Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma. Getir,
4: bir mutluluk getir. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
6: Radyo Fenomen.
7: Maksimum Hit Müzik. Feral ilk 40.
8: 32 numara.

0: boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı fenomeni 40'ta ben DJ KB'li ile geri sayımda. Ve işte bu haftanın 29 numarası Alok ve Jennifer Lopez ortaklığı Everything's Fine sonrasında birazdan 28 numarada dans dünyasından Another bizi karşılayacak.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda
2: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
1: Miselio Presents 19 Temmuz'da Gianluca Vacchi'yi Bilem Beach'te ağırlıyor.
2: Bilem Otel'de konaklama ve partiye davetiye kazanma fırsatını kaçırmamak için
1: hemen Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
3: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
8: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali dünyanın ritmini şehre taşıyor. Central Sea, Tiesto, RG, 80s, Monster X ve daha fazlası 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
9: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
1: Reklam. Radyo Fenomen.
10: Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40.
11: 28 numara.

0: 2026 yazını karşıladığı single'ı Morenito Fenomenik 40'ın bu hafta 24 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller, adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Birazdan 23 numarada Becky G bizi karşılayacak.
1: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40.
1: 23 numara.

hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı Fenomenik 40'ta ben DJ KB'li ile geri sayımdı. 20 numaranın ardından 19 numarada senin de duyduğun gibi tempoyu yükseltiyoruz. Radyo Fenomen'de dans dünyasından Brian Ness

0: Sosyal medyanın da etkisiyle büyük şöhret yakalayan single'lardan biri. The Silent Partner ve I'm Learning fenomeni 40'ın bu hafta 13 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller, adım adım zirveye, adım adım ikona doğru ilerliyoruz. Ve birazdan 12 numarada DATI bizi karşılayacak.
1: Bu yaz, bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.
3: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Bu yaz İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali elektronik müziğin iki dev ismini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta RG. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
8: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Reklam.
1: Radyo fenomen.
2: Maximum hit müzik. Feral ilk 40.
1: 12 numara.

0: yeni sayım heyecanı. Ben DJ Kable ile Phenomenal 40'ta The Second Voice ve Let Me Be bu haftanın 9 numarasıydı. Bu da demek oluyor ki artık ilk 10'dayız. 10 numarada biraz önce The Balsa'yı dinlemiştik. Ve birazdan 8 numarada Slater ve Dance bizi karşılayacak.
1: Radyo Phenomenal medya sponsorluğunda Korolova.
2: 23 Temmuz'da
1: Antalya The X Pelek'te.
2: Bu muhteşem geceye davetiye kazanmak için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et. Kanala katıl.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Bütün bilicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Bamit Piliç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri

0: haberimi kaçırma.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.
6: Maksimum hit müzik. Şu an ilk 40.
7: 8 numara.

bir hayran kitlesi edindi. Yaz boyunca birçok farklı mekanda canlı performansını sergileyecek. Şimza'dan bahsediyorum. İşte onun önderliğinde Fire Fire Phenomenic Rick'ın bu hafta 5 numarasında yer aldığı Keyifli Tatiller 4 numarada. Zirvenin en büyük ortaklarından birinde yine dans dünyasındayız. AKK hit single'larla karşımıza çıkıyor. Hugel'den bahsediyorum. Bu kez Ultra Nate ortaklığı Moving to the Sun Phenomenic Rick.

büyük zirve ortağı Olivia Dean ve So Easy To Fall In Love fenomeni 42 numarasında yer aldı. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı fenomeni 40'ta ben DJ KBL ile geri sayımda. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz diyordum ve artık zirvedeyiz. Geçtiğimiz haftaki yerini koruyor, zirvede değişiklik yok. Tame Impala ve Jenny ortaklığı Dracula fenomeni 40'ın bu haftada bir numarasında. Herkese keyifli tatiller. Fenomen ilk 40. Bir

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bu yaz İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali Elektronik Müziğin iki dev ismini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta Arci. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
1: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
0: Biselio Presents 19 Temmuz'da Gianluca Vacchi'yi Bilem Beach'te ağırlıyor.
1: Bilem Otel'de konaklama ve partiye davetiye kazanma fırsatını kaçırmamak için
0: hemen Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali, dünyanın ritmini şehre taşıyor.

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3.
1: Radyo Fenomen.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101.
1: Radyo Fenomen.

0: radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu.
1: Eğlence maratonu.
0: En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi.
1: The Vibe.

mind, the body. Without prayer.

0: radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi.
1: Back to the future.

0: Radyo Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi
1: Global Mix.